0: Amanın Okan Bey, maşallah. Bu yılda aynı mıdır müfredat? Ne dersler okutacaksın bari? Bu sagadan geçelim illaki. Yine aynı suratlar stüdyoda. Aynı gömlek, pantolon, bıyık. Akıllısı var, aptalı var, kaseti var. Allah'ım Okan Bey senin neyin?
1: Okan Bey senin neyin?